gençlerin, kimseye göz atmazdı. Okula giden gençlerimiz, beynini tanıyan, mantığını tanıyan gençlerimiz baktılar ki cinin de o tarafı yok, şeytanın da o tarafı yok. Aldılar sazı davulu sonra elini.

Kaslar da çoğaldı. Renkler de çoğaldı. Böyle de olunca gözler şaşo oldu. Damak tatları karıştı.